cer senin. Şimdi bağ mı liber, nesim tam yara mı fiyo. Şimdi nar ne iubeam, din nou zbură mândoi, crezi ca aripile nori, o lume de culori.